kopar her gidişin dönüşü. Bu sefer niye dertlere dönüşür aşk? Ya gel danışak görüşü. Ya da kesip atak her şeyi bölüşü. Derdime ne vermene mene. Neden ayrılık karanlık elemene. Nece el çekimize.